dediğim o gelişiyor. Ashab-ı Adam dersin. Az Esma Mas'ud olacağı bir dahşattır. Az Esma Fiyat olmuyor.